yakındı bırdaşuri, yon yakındı bareye, por nya eleji, por nya eleji.